senden, bu aşk senden sorulacak. Perçem perçem ağıt benden, ne bulduysan dağıt benden. Kalem benden, kağıt benden, bu aşk senden sorulacak.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın

reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 1112.
3: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklam

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Gümüşhane yolunda dereye uçan sürücü yaralandı. Bayburt ile Gümüşhane'yi birbirine bağlayan karayolunda akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası yaşandı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan dere yatağına düştü. Kaleköyü ile Keçikaya mevkii arasındaki güzergahta yaşanan kazada 38 yaşındaki Kübra Bal idaresindeki araç viraj girişinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki koruma bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin kopması sonucu araç yol seviyesinin altındaki dereye uçtu. Bayburt, borcuna en sadık iller listesinde zirvede. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2026 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin finansal verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, Türkiye'deki kredi kullanım ve geri ödeme performansındaki bölgesel farklılıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Ülke genelinde takipteki alacakların toplamı 678,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, Bayburt, 163 milyon TL ile borcunu en düzenli ödeyen illerin başında yer aldı. Aydıntepe'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de katıldı. Trafik polisleri tarafından verilen eğitimde günlük hayatta karşılaşılan trafik sorunları ve bu sorunların önüne geçilmesi için uyulması gereken temel kaideler üzerinde duruldu. Bayburt'un 2024 intihar istatistikleri ve Türkiye sıralaması. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2024 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri raporuna göre Bayburt'ta geçtiğimiz yıl toplam 4 intihar vakası gerçekleşti. Nüfusa oranla yapılan hesaplamada Bayburt'un kaba intihar hızı 4,71 olarak belirlendi. Bu sonuçla Bayburt 81 il arasında intihar hızının en düşük olduğu 25. şehir konumunda yer alırken kentin oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı. Baksı Müzesi kapılarını kapsam dışı sergisiyle açıyor. Bayburt'un Bayraktar köyünde bulunan ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen Baksı Müzesi, 2026 yılı sanat sezonuna çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden İrfan Önürmen ile merhaba dedi. Sanatçının kapsam dışı adını verdiği sergi, müzenin sergi salonlarında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mayıs'ın 5'i itibariyle kapılarını açan bu özel seçki, Temmuz ayının ilk haftasına kadar Bayburt'ta kalmaya devam edecek. Bayburt Demirözü Kavşağı'nda iki araç çarpıştı, bir yaralı. Bayburt kent merkezinin yoğun geçiş noktalarından biri olan Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Demirözü Kavşağı, akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı olayda bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon

0: 0458 333 26 26. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street. Moda geçer, street kalır. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 07 80. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Once upon a time, around the year 2003, there began a legend of bloody revenge.
2: Cinevizyondan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kill Bill.

Mevzunun tamamı, 4 saatlik bu versiyon, Kill Bill 1 ve Kill Bill 2 filmlerini tek bir kesintisiz filmde birleştiriyor. Bu kült aksiyon filminin destansı versiyonu yıllarca arşivlerde yayınlanmadan kaldı ve şimdi ilk kez büyük ekranda gösterilecek. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Quentin Tarantino yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Uma Thurman, David Carradine ve Lucy Liu var. İyi seyirler. I've killed a hell of a lot of people to get to this point. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyor.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sun.

0: 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
1: 5 numara.
2: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
0: 4 numarada Hande Yener Ego.
1: 4 numara.
0: Semi Cenk Üzülmedim Ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
0: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran zirvenin sahibi.

Tek reklam. Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanık Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
5: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
6: Bayburt Gümüşhane yolunda dereye uçan sürücü yaralandı. Bayburt ile Gümüşhane'yi birbirine bağlayan karayolunda akşam saatlerinde korkutan bir trafik

0: kazası yaşandı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan dere yatağına düştü. Kaleköyü ile Keçikaya mevkii arasındaki güzergahta yaşanan kazada, 38 yaşındaki Kübra Bal idaresindeki araç, viraj girişinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki koruma bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin kopması sonucu araç, yol seviyesinin altındaki dereye uçtu. Bayburt, borcuna en sadık iller listesinde zirvede. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2026 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin finansal verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, Türkiye'deki kredi kullanım ve geri ödeme performansındaki bölgesel farklılıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Ülke genelinde takipteki alacakların toplamı 678,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, Bayburt 163 milyon TL ile borcunu en düzenli ödeyen illerin başında yer aldı. Aydıntepe'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de katıldı. Trafik polisleri tarafından verilen eğitimde günlük hayatta karşılaşılan trafik sorunları ve bu sorunların önüne geçilmesi için uyulması gereken temel kaideler üzerinde duruldu. Bayburt'un 2024 intihar istatistikleri ve Türkiye sıralaması. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2024 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri raporuna göre Bayburt'ta geçtiğimiz yıl toplam 4 intihar vakası gerçekleşti. Nüfusa oranla yapılan hesaplamada Bayburt'un kaba intihar hızı 4,71 olarak belirlendi. Bu sonuçla Bayburt 81 il arasında intihar hızının en düşük olduğu 25. şehir konumunda yer alırken kentin oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı. Baksı Müzesi kapılarını kapsam dışı sergisiyle açıyor. Bayburt'un Bayraktar köyünde bulunan ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen Baksı Müzesi, 2026 yılı sanat sezonuna çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden İrfan Önürmen ile merhaba dedi. Sanatçının kapsam dışı adını verdiği sergi, müzenin sergi salonlarında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mayıs'ın 5'i itibariyle kapılarını açan bu özel seçki, Temmuz ayının ilk haftasına kadar Bayburt'ta kalmaya devam edecek. Bayburt Demirözü kavşağında iki araç çarpıştı, bir yaralı. Bayburt kent merkezinin yoğun geçiş noktalarından biri olan Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Demirözü kavşağı, akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı olayda bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış? Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Duyduk duymadık demeyinden herkese mutlu günler. Haftanın dördüncü iş gününde, güzel bir perşembe gününde, hafta sonuna adım adım yaklaşırken harika bir programla karşınızdayım yine. Çok güzel şarkılar ve keyifli haberler sizleri bekliyor. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız ve bu 2 saat süre boyunca Balamir Yıldız Instagram adresimden bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Hoş geldiniz.

Evet, Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız bizlerle birlikteydi. Şimdi efendim, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinin derlediği bilgilere göre 2025 yılında Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896 olarak kayıtlara geçmiş. Soyadı Kaya olanların sayısı ise 899.722. Demir soyadlıların sayısı ise 876.000 küsür. Diğer yaygın kullanılan soyadlara bakalım. Çelik, efendim Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, diğer sıralamalar efendim. Listenin devamında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da öne çıkıyor. Peki en çok kullanılan erkek isimleri? Evet, Türkiye genelinde en yaygın olarak erkek isimlerine bakıldığında Mehmet ismi 1.271.896 kişiyle listenin başında yer almış ve bu ismi 1.057.000 küsur kişiyle Mustafa takip etmiş efendim. Ve 3. sıradaysa Ahmet ismi var. Ayrıca Ali ismi, Hüseyin ismi, Hasan ismi de yine öne çıkan isimler arasında. Sıralamada 30. sıradaysa Metin ismi var. Kadın isimlerine baktığımızda ise ilk sırada Fatma ismi varmış. Onu takiben de Ayşe ve Emine izliyormuş. Bunun yanı sıra Hatice ve Zeynep ve Elif, Meryem, Merve, Zehra ve Esra isimleri de sıralamanın diğer isimleri. Evet, yapılan bu raporlamayı da sizlerle paylaşmış oldum ve devam ediyoruz, müzik diyoruz. Gökhan Özden, iki kişi şimdi bizlerle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458-211-1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458-333-1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Hangi şarkılar çıkmış?
7: Hangi ilginç olaylar olmuş?
6: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
8: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
6: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

İrem Derici'nin ardından devam ediyoruz efendim. Şimdi bir döneme damga vuran, her hareketleri günlerce konuşulan ünlü isimler. Uzun süren sessizliklerini birbirinden iddialı projelerle bozdular biliyorsunuz. Kimi sahneye, kimi de pistlere geri dönen sanat dünyasının usta isimleri heyecanlandıran kararlarıyla adlarından söz ettirdiler. Bunlardan bir tanesi Tarkan'dı. Geçtiğimiz aylarda 7 yıllık bir aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluştu Megastar. 10 günlük konser maratonuyla adından söz ettirdi. Şarkıları, sahnedeki enerjisi ve performansı, zaman zaman da sürpriz konuklarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı Tarkan. Ve bugünlerde konuştuğumuz isim Şebnem Ferah. Pandemi döneminden beri konser vermeyen ve albüm yayınlamayan Şebnem Ferah 6 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşacak. Son olarak 2019'da konser verdi ve hayranlarının geri dön çağrılarına dayanamadı artık. 3 Haziran 2026 tarihinde bir konser serisine başlayacağını duyurdu. Evet, bunun dışında Halit Ergenç de yine izleyicisinin karşısına çıkan isimlerden. Son olarak Kral Kaybederse de başrol oynayan Halit Ergenç, dizinin finali sonrası uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine döndü. Satıcının Ölümü adlı oyunda başrol oynayan Halit Ergenç, performansıyla da ağzından söz ettiriyor. Ferhan Kutman yine Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Gırgırı'ya. Aynı adla Müjdat Gezen imzasıyla biliyorsunuz müzikal olarak tiyatro sahnesine uyarlandı. Filmde Güllü'nün annesi Sabahat karakterinde müzikalde bu karaktere hayat veriyor kendisi ve Asena da bu arada yeniden sahnelere dönen isimler arasında. Tıpkı 90'larda özlediğimiz şarkılar gibiler değil mi? Evet, devam ediyoruz ve müzik diyoruz sırada. Gizem Tabu bizlerle.

Emre Altuğ bizlerle birlikteydi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray'da tarihe geçen Icardi'nin akıbeti belli oluyor. Yönetim yıldız golcü için harekete geçti. Yönetim taraftarın kalmasını istediği Icardi için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Arjantinli golcüye 1+1 yıllık sözleşme teklif edilecek. HD Spor'un haberine göre Icardi için yıllık ücret olarak da 5 milyon euro düşünülüyor. Bu teklif kabul edilirse Icardi tarafından şu an kazandığı parasının yarısını alacak. Yeni sözleşme imzalayarak Icardi'nin yeni sözleşme için 11'de oynama garantisi istediğiydi iddia edilen bilgiler arasında. Yıldız golcü bu arada bu sezon çıktığı 46 maçta 16 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı. Bunu da hemen hatırlatalım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Icardi için görüşeceğiz demişti. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir? Karşılıklı oturup görüşeceğiz, konuşacağız demişti. Galatasaray taraftarı için Icardi önemli. Sosyal medyada bu paylaşımlar yapılıyor zaten. Evet, devam ediyoruz. Müzik diyoruz ve sırada Su El Roman bizlerle birlikte.

0: kamu spotu. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale, kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail tartışmalarının gölgesinde başladı. 5 ülkenin boykot ettiği yarışmanın ilk yarı finalinde sahne alan İsrail'li şarkıcı "Soykırımı durdurun" sloganıyla protesto edildi. Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision biliyorsunuz ki bu şarkı yarışması önemli. 70. kez düzenlendi. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti. Tepkiler yalnızca yayıncılarla sınırlı değil. Bir tepki de Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğu belirtildi. Aralarında Brian Eno ve Massive Attack gibi isimlerin bulunduğu binden fazla sanatçı boykot çağrısı yapan açık mektuplara imza attılar bu arada. Evet, yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği yeni kurallar getirdi bu arada. Hükümetler ve üçüncü taraf destekli oy kampanyalarını yasakladı. Buna rağmen İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayımladı ve Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. Şarkıcıları da protesto edildi. Bu arada yarı final öncesinde de Viyana sokaklarında kalabalık toplandı. İsrail'in katılımına tepki gösterdiler. Viyana'da geniş güvenlik önlemleri de alındı. Bunu da hemen hatırlatalım. Yarışmanın finali ise 16 Mayıs'ta. Evet, devam ediyoruz. Ayrılmayın.

0: senin olsun.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Düğün olsa reklamları sundu. Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Hanımlar beyler, devam ediyor birlikteliğimiz. Harika bir perşembe günündeyiz. Geçtiğimiz yıllarda ben bu konudan bahsettiğimde arkadaşlarım beni delilikle falan suçluyordu. İşte kabristana falan gittiğimizde artık mezar taşı yerine ne bileyim yapay zeka geliştirilerek orada konuşabileceğimiz, iletişim kurabileceğimiz, duygusal durumumuzu biraz daha böyle tölere edebilecek bir durumdan bahsediyordum. Manyaksın falan diyorlardı bana. Şimdi efendim, Çin'de son yıllarda hızla büyüyen bir teknoloji alanı var. Dijital ölümsüzlük. Bakın, yıl 2026. Yapay zeka sayesinde artık insanlar sadece fotoğraflarda ya da eski videolarda yaşamıyor. Biliyorsunuz, sesleriyle konuşuyor, fotoğraflara hareket veriliyor, mimikleriyle gülümsüyorlar, hatta yakınlarıyla sohbet etmeye devam ediyorlar. Vefat eden insanların dijital klonları oluşturuluyormuş. Peki soruyorum size şimdi, bu durum yaz sürecini nasıl etkileyecek? İnsanın en eski duygularından biri yaz kavramı. Tamamen değişecek gibi artık. Eskiden kaybettiğimiz biriyle vedalaşmanın yolları belliydi. Fotoğraflarına bakar, eski mesajlarını okur, ses kayıtlarını dinlerdik. Zaman geçtikçe anılar yumuşuyor. Acı şekil değiştiriyor. Yasın doğasında biraz da tabii kabullenmek vardı. Şimdi ise bu teknoloji o vedayı sürekli erteleyen yeni bir kapı açıyormuş. Evet, kaybettiğiniz birinden her gün günaydın mesajı geldiğini düşünün. Sizinle eski anıları konuşabiliyor. Hatta verdiği cevaplar onun hayattayken kullandığı kelimelere ve ses tonuna benzeyecek şekilde tasarlanıyor. Bir anlamda ölüm fiziksel olarak gerçekleşiyor ama dijital varlık devam ediyor. İlk bakışta kulağa teselli gibi geliyor değil mi? Belki gerçekten bazı insanlar için öyle de olabilir. Özellikle ani kayıplarda ya da ağır yaz süreçlerinde sevdiğimiz kişinin sesini yeniden duymak, ne bileyim onu görmek, konuşabilmek insana kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Ama tam da burada insan psikolojisinin en kırılgan alanlarından birine giriyoruz. Gerçekle bağın yavaş yavaş bulanıklaşması. Devam edeceğim bu konuya birazdan. Önce müzik diyorum, sonra buradayız.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 258 kişinin yakalandığı, 1344 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkat çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 seviyesine yükselttik dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Samsun ve Çankırı'daki sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzluklara 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsüyle müdahale edildiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı istatistiklerle gençlik bültenini yayımladı. Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiyken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişi oldu.
2: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş GN 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hanımlar beyler, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Dijital ölümsüzlükten bahsediyordum dakikalar önce. Artık yaz sürecini nasıl etkiler, bunu konuşuyorduk. İnsan psikolojisinin en kırılgan alanlarından birine giriyoruz teknolojinin gelişmesiyle. Neden? Çünkü artık bağ yavaşlıyor, bağ azalıyor. Gerçekle bağın yavaş yavaş bulanıklaşması diyorum ben buna. Çünkü yaz sadece üzülmek değil, yaz aynı zamanda yokluğa alışma süreci değil mi? İnsan zihni kaybı kabullenerek hayata devam etmeyi öğreniyor. Peki dijital var olma devam ederse o zaman insan gerçekten vedalaşabilir mi? Belki de geleceğin en büyük yalnızlığı burada başlayacak. Gerçek insan ilişkileri yerine kaybettiğimiz insanların algoritmalarıyla bağ kuracağız. Bilemiyorum. Üstelik bu bağ tamamen bizim duymak istediklerimize göre şekillenecek. Ama gerçekte şu ki aslında geri gelen kişi değil, onun verilerden oluşmuş yankısı olacak, bir simülasyonu olacak. Ama kimi insanlara iyi gelebilir diye düşünüyorum ben. Yani mezarını ziyaret ettiğiniz bir sevdiğiniz olduğunda onunla orada konuşabilmek, dertleşebilmek, ne bileyim. Yani bunları düşünürdüm ben. İnsanlar bana sen delisin falan derlerdi. Tabii ben bunu yıllar önce düşünürdüm. Herhalde teknolojinin geleceği son nokta bu olacak derdim. Ve yıl 2026, o yıllar geldi galiba. Devam edeceğim, ayrılmayın.

devam ediyoruz. Şemsiye dinledik. Şimdi isteğinin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. Oscar'lı oyuncu Meryl Streep yıllar sonra yaptığı bir açıklamayla sadece Hollywood'un değil kadınların iş hayatındaki görünmez mücadelesinin de altını çizdi. Şeytan marka giyer, geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim bu filmden. Filmdeki efsanevi Marinda rolü ilk başta reddetmiş. Böyle söylüyor, yapımcıların teklifini ancak ücretini iki katına çıkardıktan sonra kabul ettiğini anlattı. Evet, daha çarpıcı olansa şu cümlesi: kendi değerimi anlamam 50'li yaşlarımı buldu demiş. Evet, bu cümle aslında sadece bir oyuncunun kariyer hikayesi değil, kadınların yıllardır iş dünyasında yaşadığı ortak psikolojinin özeti gibi. Çünkü pek çok kadın yeteneğini kanıtlamak için erkeklerden daha fazla çalışıyor ama ücret konuşmaya geldiğinde geri çekiliyor. Fazla talepkar görünmeyeyim, ayıp olur, İşte beni zor bir insan sanırlar kaygısı hala birçok başarılı kadının zihninde yer ediyor. Hollywood bu eşitsizliğin en görünür olduğu yerlerden biri. Yıllarca erkek oyuncular aynı filmlerde kadın meslektaşlarından kat kat fazla kazandı. Üstelik gişe başarısını taşıyan kadın oyuncular bile çoğu zaman şanslı sayıldı. Hak etmiş değil yani. İşte Streep'in yaptığı iki katı ücret alırsam oynarım çıkışı kibir değil aslında, kendi değerini bilmek. Miranda bugün sadece bir moda editörü karakteri değil, güç, disiplin, mesafe ve kadın otoritesinin pop kültüründeki simgelerinden biri ve tabii bu role karşı en başından beri dik duruş sergileyen Meryl Streep sayesinde olduğunu da hemen söyleyelim, hatırlatalım. Evet, devam ediyoruz. Bora Duran şimdi bizlerle.

Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Yarın olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Bilim ÜNİFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve ÜNİFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜNİFM'de. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. ÜNİFM'le fark edilirsiniz. ÜNİFM'le fark edilirsiniz. ÜNİFM reklam hattı 0850 360 1864. ÜNİFM'le fark edilirsiniz.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayşe Hatun Önal bizlerle birlikteydi. Sirenler dinledik. Şimdi oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'tan sonra kardeşi Hüseyin Tatlı da İbrahim Tatlıses'e bir cephe açmış. İbrahim Tatlıses benim abimdir, canımdır. Ama o da benim önümü kesmiştir. Benim sanat hayatımı bitirmek için elinden geleni yapmıştır. Şimdi çıkmış, destek olduğunu söylüyorlar. Yalan, külliyen yalan. Artık susmayacağım. Kimin ne olduğunu herkes görecek diye açıklamada bulunmuş. Efendim Hüseyin Tatlı. Evet, çok ilginç değil mi? Yani... anlat, sen de anlat kardeşim. Biz dinleyenler olarak doyduk, dolduk da biraz. Ne aile arkadaş, herkes birbiriyle ayrı. İbrahim Tatlıses ayrı kavgalı. Bütün sülale toplanıp bir meydan savaşı falan mı yapsanız acaba? Ya da bir kere de çıksa bütün bu anlaşmazlıklar aradan, herkes bir rahatlasa mı acaba diye düşünmeden de edemeyeceğim. Evet, devam ediyoruz Mert Demir'le.

Hanımlar beyler, güzel bir perşembe gününde devam ediyoruz. Ben yoldan gönüllü çıktım dinledik Soner Arıca'dan. Şimdi yıllarca durup durup birdenbire 20 kilo verenler kervanına şarkıcı Zara da katıldı efendim. Çok güzel olmuş. Yeni kilosu çok yakışmış ama böyle aniden zayıflayanlarda hep aynı şüphe uyanıyor. Acaba iğneyle mi zayıfladı? Ben şöyle bir formül buldum. Bir kişi zayıflama sürecini ne kadar acılı anlatıyorsam, ne kadar abartıyorsa o kadar inandırıcılığını kaybediyor. Mesela tabakları kemirdim, açlıktan ağladım falan diyorsa bilin ki saklamaya çalıştığı bir şeyler var. Zara da aynı şekilde porsiyonlarını küçültmüş. Mümkün mertebede ev yemeği yiyormuş. Hani bir diyet fıkrası vardı ya, doktor bey bunları yemekten önce mi sonra mı alacağız? Aynı ona benziyor. Ev yemekleri tamam da iğneden önce mi sonra mı? Evet, devam ediyoruz. Lisa'yla

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

ve Emre Kaya bizlerle birlikteydi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Rihanna'nın çocuğu olmak şöyle bir şey. Rihanna çocuklarının kağıda karaladı. Bakın, ya rastgele böyle çizmişler. Karaladıkları çizimleri bacağına dövme olarak yaptırmış efendim. Evet, her çocuk annesi için bir Picasso. Çocuklarının eserlerine bu kadar önem vermesi de güzel tabii ama biz niye o kadar kötek yedik, kapıyı duvarı boyadık diye? Belli ki yeteneğin yesi bile yok bu çocuklarda. Acaba herkes gibi çerçeveleyip çocukların odasına falan mı assa? Ne bileyim, bu görüntüye baktığım zaman gerçekten çok gereksiz. Şöyle bir rastgele karalama ve bacakta dövme. İlginç. Hanımlar beyler, devam ediyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. 50-360-65-72 düğünolsa.com. Düğün olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt Gümüşhane yolunda dereye uçan sürücü yaralandı. Bayburt ile Gümüşhane'yi birbirine bağlayan karayolunda akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası yaşandı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan dere yatağına düştü. Kaleköy ile Keçikaya mevkii arasındaki güzergahta yaşanan kazada 38 yaşındaki Kübra Bal idaresindeki araç viraj girişinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki koruma bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin kopması sonucu araç yol seviyesinin altındaki dereye uçtu. Bayburt, borcuna en sadık iller listesinde zirvede. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2026 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin finansal verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, Türkiye'deki kredi kullanım ve geri ödeme performansındaki bölgesel farklılıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Ülke genelinde takipteki alacakların toplamı 678,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, Bayburt 163 milyon TL ile borcunu en düzenli ödeyen illerin başında yer aldı. Aydıntepe'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de katıldı. Trafik polisleri tarafından verilen eğitimde günlük hayatta karşılaşılan trafik sorunları ve bu sorunların önüne geçilmesi için uyulması gereken temel kaideler üzerinde duruldu. Bayburt'un 2024 intihar istatistikleri ve Türkiye sıralaması. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2024 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri raporuna göre Bayburt'ta geçtiğimiz yıl toplam 4 intihar vakası gerçekleşti. Nüfusa oranla yapılan hesaplamada Bayburt'un kaba intihar hızı 4,71 olarak belirlendi. Bu sonuçla Bayburt 81 il arasında intihar hızının en düşük olduğu 25. şehir konumunda yer alırken kentin oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı. Baksı Müzesi kapılarını kapsam dışı sergisiyle açıyor. Bayburt'un Bayraktar köyünde bulunan ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen Baksı Müzesi, 2026 yılı sanat sezonuna çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden İrfan Önürmen ile merhaba dedi. Sanatçının kapsam dışı adını verdiği sergi, müzenin sergi salonlarında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mayıs'ın 5'i itibariyle kapılarını açan bu özel seçki, Temmuz ayının ilk haftasına kadar Bayburt'ta kalmaya devam edecek. Bayburt Demirözü Kavşağı'nda iki araç çarpıştı, bir yaralı. Bayburt kent merkezinin yoğun geçiş noktalarından biri olan Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Demirözü Kavşağı, akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin

0: Çarpıştığı olayda bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
4: 5 numara.
5: Esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
4: 4 numara.
3: Semih Cenk Üzülmedim Ki haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
6: Üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
4: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim basıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık.
2: Duymadık birimiz devam ediyor. Devam ediyor.
3: Ne ara gittin?

0: olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Rabarba. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Cinevisión.
1: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
3: Fighting is the point. It's the best show in town.
4: What happened to your face?
1: I walked into a door.
4: How many times?
0: Cinevisión.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-524-30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2

0: 4000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Kafes PlayStation reklam.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Bilim Ünifem'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve Ünifem ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Ünifem'de. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le

Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla bu güzel Perşembe gününde ben Eylem yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün Asya'ya ait yaz akşamlarından kalma çok keyifli bir Ege şarkısıyla başladık. Teslim oldum. Yıl 1998. Harun Kolçak Teslim Oldum albümünden seçtiğimiz şarkıysa Gitme Seviyorum. Hoş geldiniz.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi.

90'lı yılların en keyifli şarkılarından bir tanesi Hazal, Elden Yar Olmaz. Retro'dasınız, Akın Çılgın Geceler'le devam ediyoruz. 95 model bir Akın şarkısı. Şarkının aranjmanında Francis Kremer ve Melik 21 ikilisi var. Şarkının klibi de çok keyiflidir. İzlemenizi tavsiye ederim.

zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

albümdeyiz. Yaparım bilirsin. 1993 yılında yayınlandı. Albümde gerçekten bugüne kadar dinlediğimiz, bugün de dinlediğimiz çok keyifli ve güzel şarkılar var. Hatta bu albümden birçok şarkı da cover yapıldı. Şarkının tamamı neredeyse nakarattan oluşuyor diyebiliriz herhalde. Ayşegül Aldı işte devam ediyoruz. Şarkımız Alev Alev albümünden. 1993 Yalnızsın. Şarkı da çok güzeldir, klip de çok güzeldir. Muhtemelen bu şarkıyı Ayşegül Aldınç yorumladığı için ekstra.

0: Günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifm.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
6: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

Handan yine gemili, yine geceli bir şarkı dinledik. Yemin Ettim albümünden yıl 1991 Çılgınım. Yeni türküyle devam edeceğiz. Şimdi 90'lar albümündeyiz. Şarkımız Aşk Yeniden. Son dönemlerde bu şarkıyı Buray yorumunda dinliyor ve seviyor olabilirsiniz. Şarkının ilk versiyonu da bence hala çok dinamik ve hareketli.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Türk pop tarihinin en parlak albümü, sözleri, müzikleri, düzenlemeleri, vokalleriyle gerçek bir bütün ve hala dinlenebilir. Zaten bir albümü tarih yapan, zamana aldırmaksızın daima dinlenilir olabilmesi bence. Levent Yüksel'in ilk albümünden bahsediyoruz elbette. Meçhizir çaldım sizlere. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Zeynep Dizdar'ın Yolun Açık Ol albümünde yer alan güzel bir dans şarkısı günümüze eşlik edecek. Nerede olursan ol.

0: Reklamlar. Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Retro devam ediyor.

Hakan Peker'le 1995 yılına gittik. Hakan Peker albümün adı da aynı ismi taşıyordu. Bu albümdeki keyifli şarkılardan bir tanesi Günahların ardından bugün Retro'nun kapanış şarkısını Sibel Bilgiç'ten seçtik. Alışamadım. Şarkının asıl sahibi Reha. O da çok güzel yorumlamıştır. Eğer dinlemediyseniz ondan da dinlemenizi tavsiye ederim. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Kaleardı yolu istinat duvarı çöktü. Molozlar yola savruldu. Bayburt Merkez Kaleardı Mahallesi güzergahında ulaşımı sağlayan Uygun Sokak yol ayrımında yer alan yol üzerindeki taş örme istinat duvarı, kış şartları ve yoğun yağışların ardından geçtiğimiz haftalarda kısmen hasar görmüştü. Alınan geçici güvenlik önlemlerine rağmen yapı daha fazla dayanamayarak büyük bir bölümüyle çöktü. Yapının aniden yıkılmasıyla birlikte yamaçtan kopan toprak tabakası ve kaya kütleleri doğrudan yola döküldü. Bayburt ADSM uzman hekim kadrosunu güçlendirdi. Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hem uzman kadrosunu genişleterek hem de teknik imkanlarını artırarak hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıdı. Son yapılan atamalarla birlikte merkezde görev yapan toplam hekim sayısı 30'a ulaşırken özellikle endodonti ve restoratif diş tedavisi alanlarında yeni uygulamalar hizmete sunuldu. Merkezin kadrosuna katılan endodonti uzmanı uzman doktor Enes Bodur'un hasta kabulüne başlaması Bayburtlu hastalar için önemli bir sorunu ortadan kaldırdı. Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında yer alan Bayburt Üniversitesi öğrencileri, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Şampiyona kapsamında ringe çıkan üniversite öğrencileri, bir Avrupa şampiyonluğu ve bir Avrupa üçüncülüğü elde etti. Bayburt Araklı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bayburt ile Trabzon'u birbirine bağlayan Araklı ilçesi karayolu, bugün öğle saatlerinde meydana gelen doğal olaylar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede bir süredir etkili olan şiddetli sağanak yağış, Karadere yolu Erenler mevkisinde dere yakaklarının taşmasına ve beraberinde toprak kaymalarına yol açtı. Yolun kapanmasıyla birlikte güzergahta seyir halinde olan çok sayıda araç mahsur kaldı. Milletvekili Kaya, Demiröz'ündeki çöp sorununu meclise taşıdı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, Bayburt'un Demirözü ilçesindeki atık yönetimi sorunlarını gündeme getirdi. Bölgede katı atık bertaraf tesisi bulunmasına rağmen çöplerin açık alanda yakılmaya devam ettiğini belirten Kaya, bu durumun tarımsal üretim ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil

360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Gözlerin silah gülüşüm, kuruşum seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklam

0: 20 hit 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.
2: Dört numara.
3: Ego, dört yanımda.
1: Semih Cenk, Üzülmedim Ki, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı, listemizde iki numarada.
2: İki numara.
1: Ve geldik zirveye. Sıla, Hayran, Zirvenin Sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katılmasının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında çok sayıda belgeyi imzaladıklarını belirterek, "Sayın Tokayev'le ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda işbirliği

0: anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını arttırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması ile ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu sürecin takip edildiğini, Türkiye'de pozitif vaka olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Yurdun büyük bir kesiminde çok şiddetli sağanaklar etkisini göstermeye başladı. 39 il için verilen sarı kod uyarısı 42 ile çıkarıldı. İzmir'de karada hortum oluşurken bazı kentler dolu nedeniyle beyaza büründü. Spor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzunçavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: mısın? Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyayı...
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Kale Ardı yolu istinat duvarı çöktü. Molozlar yola savruldu. Bayburt Merkez Kale Ardı Mahallesi güzergahında ulaşımı sağlayan Oygun Sokak yol ayrımında yer alan yol üzerindeki taş örme istinat duvarı, kış şartları ve yoğun yağışların ardından geçtiğimiz haftalarda kısmen hasar görmüştü. Alınan geçici güvenlik önlemlerine rağmen yapı daha fazla dayanamayarak büyük bir bölümüyle çöktü. Yapının aniden yıkılmasıyla birlikte yamaçtan kopan toprak tabakası ve kaya kütleleri doğrudan yola döküldü. Bayburt ADSM uzman hekim kadrosunu güçlendirdi. Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hem uzman kadrosunu genişleterek hem de teknik imkanlarını artırarak hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıdı. Son yapılan atamalarla birlikte merkezde görev yapan toplam hekim sayısı 30'a ulaşırken özellikle endodonti ve restoratif diş tedavisi alanlarında yeni uygulamalar hizmete sunuldu. Merkezin kadrosuna katılan endodonti uzmanı uzman doktor Enes Bodur'un hasta kabulüne başlaması Bayburtlu hastalar için önemli bir sorunu ortadan kaldırdı. Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında yer alan Bayburt Üniversitesi öğrencileri uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Şampiyona kapsamında ringe çıkan üniversite öğrencileri bir Avrupa şampiyonluğu ve bir Avrupa üçüncülüğü elde etti. Bayburt Araklı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bayburt ile Trabzon'u birbirine bağlayan Araklı ilçesi karayolu, bugün öğle saatlerinde meydana gelen doğal olaylar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede bir süredir etkili olan şiddetli sağanak yağış, Karadere yolu Erenler mevkisinde dere yakaklarının taşmasına ve beraberinde toprak kaymalarına yol açtı. Yolun kapanmasıyla birlikte güzergahta seyir halinde olan çok sayıda araç mahsur kaldı. Milletvekili Kaya Demirözü'ndeki çöp sorununu meclise taşıdı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Bayburt'un Demirözü ilçesindeki atık yönetimi sorunlarını gündeme getirdi. Bölgede katı atık bertaraf tesisi bulunmasına rağmen çöplerin açık alanda yakılmaya devam ettiğini belirten Kaya, bu durumun tarımsal üretim ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler.

0: dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
3: You still have all of it?
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Schatz'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
5: The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
4: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
6: Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming.
7: I'm going to make something of this job.
8: You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
9: May the bridges I burn light my way. Cinevision.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: gülen yüzünü. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street. Moda geçer, street kalır.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Kafes PlayStation reklam

Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

reklam. Düğün olsa da efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

neyine güvenirim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
6: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Reklamlar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşler de 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
6: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen nokta.

0: konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen sırattan geçmez misin? Vefa ne

Son vapurda ayrıldı limanda. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Yeni güvertesinde sen beni unutmuş, için kupkuru

yaşarız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le

yıllara bir güne nasıl sıkırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben

Çok kahroldum, çok üzüldüm. Hani senin bir tanendim ya, şeytan gibi mi göründüm? Evet, tamam, haklısın.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ektin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?